0: Arkadaşlarınızı özledim. Ne megalo? Bati megalo.
1: Bati.
0: Sab bati ne megalo?
1: Bati to nikne hi kujur.
0: Sab bati.
1: Bati shesh hoye geche kujur. Edike phone hoye esheche. Phone hoye esheche kujur. Ekhoni shujji uthe.
0: Shujji.
1: Age kujur. Acha ami chamlal poddha gulo shob shori.
0: Choose me.